0: odası diyor.
1: Odası diyor ki kanımı sapa cuara çapa kumyala minutu. Sapa bir de kanı bir sıra kabar. Kırta o hangel kami.
2: Alay
3: bunu.
2: Alay
3: bunu.
1: Alay bunu. Alay bunu. Alay bunu. Alay bunu.